0: gittim. Sınırın altında olduğumu tahmin ediyordum ama 05'in üzerinde araç kullanırken yakalandım. Şimdi çocuklarımı okula götüremiyorum. Anneme onu doktora götüremeyeceğimi söylemek zorunda kaldım. Sorumlu olduğum kişilere hayır demek cezaların en kötüsü. Keşke alkol teklifine hayır deseydim. Sorumlu davranın. Alkollü iseniz araç kullanmayın. TSC tarafından hazırlanmış bir mesajdır.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Melbourne Müzesi'nin yeni kişi rekorları kıran sergisi Roma. İmparatorluk, güç, insanlar kapılarını açtı. Avustralya'da daha önce hiç sergilenmemiş 180 olağanüstü eserin yer aldığı bu sergide İmparatorluk dönemi Roma'nın ihtişamını, gladyatörlerin muhteşem gösterilerini ve sıradan Romalıların günlük yaşamını keşfedin. Heykellerden mozaiklere, mücevherlerden gündelik eşyalara kadar antik Roma'nın kültürünü ve tarihini daha önce hiç yaşamadığınız bir şekilde keşfedin. Roma, İmparatorluk, Güç, İnsanlar sergisi için museum.victoria.com.au adresinden rezervasyon yapın.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Acil sağlık bakımına hemen ihtiyacınız varsa ancak hayatınızı tehdit eden bir durum yoksa Virtual Emergency Department sanal acil servisten ücretsiz destek alın. Cep telefonu veya bilgisayarınızdan görüntülü aramayla nitelikli acil doktorları ve hemşireleriyle konuşun. Kullanımı ücretsiz ve 7/24 açıktır. Randevuya, doktordan sevke, Medicare kartına gerek yoktur. Acil görüntülü danışma için sanal acil servis Virtual Emergency Departments araması yapın veya vet.vic.gov.au'yu ziyaret edin. Victoria Hükümeti bir Treasury Place Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Evlerimizde sevdiklerimize özenle bakarız. Evdeki küçük alışkanlıklarımız da bu özenin bir parçasıdır. Bazı alışkanlıklar hayat bizi nereye götürürse götürsün bizimle kalır. İşte bu yüzden Yarra Valley Water içme suyunuzu korumak için aynı özeni gösterir. Suyunuzun büyük bölümü koruma altındaki su toplama havzalarından gelir ve evinize ulaşmadan önce düzenli olarak test edilir. Böylece her gün toplumumuzdaki aileler doğrudan musluktan su içmenin keyfini çıkarıyor. Yani musluğunuzu her açtığınızda suyu doğrudan musluktan güvenle içebilirsiniz. Her damlasında güven. Yarra Valley Water.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Üçse Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3ZZ.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran konusunda karar verme aşamasına girdiğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Kongresi'ne gönderdiği mektupta terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Adalet hizmetlerine ulaşımı kolaylaştıran UYAP uygulaması güncellendi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Merakla beklenen konuşmasında işgalci İsrail'in Filistin'deki soykırımından ABD-İran krizine, Rusya-Ukrayna savaşından dünyanın farklı coğrafyalarındaki sorunlara kadar pek çok başlıkta mesajlar verecek. Türkiye'nin insani değerleri merkeze alan barış odaklı dış politika vizyonunun bir kez daha altını çizecek. Bu yıl 68 ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lider diplomasisi New York'ta da sürecek. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılan bazı liderlerle bir araya gelecek. O liderler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın da olması bekleniyor. Erdoğan'ın New York programı bununla sınırlı değil. Cumhurbaşkanı 4 gün sürecek ziyaretinde Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen konferansa da katılacak. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk toplumuyla ve ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle buluşacak. İran, müzakerelere başlamak için ABD'ye 7 şart bildirildiğini açıkladı. 7 şart resmi olarak açıklanmadı ancak medyaya yansıyan haberlere göre şartlar arasında 3 başlık öne çıkıyor. Savaşın tüm cephelerde derhal sona ermesi, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da müzakere ve savaşın birlikte yürütülmesi gerektiğini söyledi. ABD ise savaşın gölgesinde İranlı yetkililere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için vize verdi. İran basını Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın New York'a gideceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran konusunda karar verme aşamasına girdiğini söyledi. Büyük gelişmeler kapıda dedi. ABD Başkanı, bu hafta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşmeye açık olduğu sinyalini de verdi. Diplomatik temas kurma konusunda istekli olduğunu dile getirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın tutumunu değiştirmemesi durumunda önemli gelişmelerin yaşanacağı uyarısında bulundu. Fox News'a konuşan Trump, sorum şu, tüm ülkeyi havaya uçuracak mıyım ve uçuracaksam bunu ne zaman yapacağım dedi. Tahran yönetiminden akıllıca davranmalarını istedi. Trump, mevcut seçenekleri de ülkeyi tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye terk etmek ya da bir anlaşma yapmak olarak sıraladı. Çok da uzak olmayan bir gelecekte büyük şeyler olacak. Karar verme aşamasındayım ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Kongresi'ne gönderdiği mektupta terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye vizyonu, Türkiye yüzyılı hedeflerinin önündeki engellerin kaldırılması bakımından tarihi öneme sahip dedi. Devlet Bahçeli mesajında, dünyanın çalkantılar içinde belirsizlikler yaşadığı bir dönemde olduğunu belirtti. Bölgemizde yaşanan büyük çatışmaların ikliminde devletimizi yaşatmak, Türk dünyasını bütünleştirmek için lider ülke Türkiye hedeflerimize ulaşmanın gayreti içerisindeyiz dedi. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye vizyonunun da sadece bir güvenlik meselesi olmanın ötesinde kardeşliğin güçlenmesiyle milli birlik ve dayanışmanın tahkim edilmesi için öneme sahip olduğunu söyledi. Bin yıllık kardeşliğimizi referans alıp milli birliğimizi ve duruşumuzu koruyacak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle sarsılmaz birlik ve bütünlüğünü nesiller boyu muhafaza edeceğiz ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta hareketli geçecek. Perşembe günü Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplanacak. Cuma günü milletvekilleri ve parti yönetiminin 3 gün sürecek Abant kampı başlayacak. Kampta yeni yasama dönemine ilişkin strateji ve CHP'nin meclis çalışmalarında izleyeceği yol haritası ele alınacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 3 denizde eş zamanlı büyük bir tatbikat icra ediyor. Deniz Kurdu 1-2026 tatbikatı bugün Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladı. Tatbikatta 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel görev alacak. Dev tatbikat 25 Eylül'de sona erecek. Adalet hizmetlerine ulaşımı kolaylaştıran UYAP uygulaması güncellendi. Elektronik başvuru, ödeme, sorgulama ve takip imkanları daha etkin hale gelecek, işlem güvenliği artacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital altyapımızı daha da güçlendirerek erişilebilir ve güven veren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Osmaniye'de Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle anne ve babası gözaltına alındı. İstanbul'da ise 2018'de işlenen Abdülhamit Terkin cinayetinin 5. şüphelisi yakalanarak tutuklandı. Gazeteci Cem Küçüğe yönelik soruşturma kapsamında şantaj suçlamasıyla tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın hesapları incelendi. Mali veri inceleme raporunda dikkati çeken detaylar yer aldı. Sarıkaya'nın 2017-2026 döneminde hesaplarında 236 milyon lirayı aşan para hareketi görüldü. Raporda 176 milyon lirayı aşan transferin açıklamalarının yetersiz ve mali profille uyumsuz olduğu değerlendirmesine yer verildi. Rapordaki bir başka başlıksa Kıbrıs'taki otellerdi. Bir otelin hesabına 23 işlemde 2 milyon 407 bin lira gönderildi. Başka bir otelden Tahir Sarıkaya'nın hesabına 420 bin lira aktarıldı. Aynı şirkete daha sonra toplam 500 bin liralık ödeme yapıldı. Dosyada bu işlemlerin kumar ödemesi olup olmadığı yönündeki şüpheye dikkat çekildi. Raporun sonuç bölümünde çalışmanın MASAK'tan alınan ham veriler üzerinden hazırlandığı belirtildi. Kesin sonuca bankacılık veya mali bilirkişi incelemesiyle ulaşılabileceğinin altı çizildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgileri istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. Başsavcılık, MASAK'a gönderdiği yazıda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Buls Yatırım Menkul Değerlerle bunların alt şirketlerinin tüm yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespitini istedi. Tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri araştırılacak. Tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde başsavcılığa gönderilmesi istendi. Soruşturmada ilk tespitler de elde edildi. İki fon yöneticisinin banka hesaplarından İsviçre'deki hesaplara 15 milyon dolar ve 25 milyon avro para transfer edildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında holding başkanları ve yöneticilerinin aralarında olduğu 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Şu ana kadar 4 şüpheli tutuklanırken 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasında yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlenerek yurt dışına gönderildiğine ilişkin delillere ulaşıldı. Yeni deliller doğrultusunda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 23 şirkete ise kayyum atandı. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerin para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı transferleri kolaylaştırdıkları belirlendi. Şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirleri aklamaya yönelik faaliyetlerde bulundukları anlaşıldı. Para transferinde kullanılan yöntemler de dosyaya yansıdı. Yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlendiğine ilişkin deliller elde edildi. Bazı para transferlerinin çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir bölümünün ise lojistik firmaları ve kuryeler aracılığıyla kayıt dışı gerçekleştirildiği tespit edildi. Bazı kişi ve şirketlerin bu işlemleri yasal göstermek için danışmanlık hizmeti verdiği belirlendi. Soruşturmada 3 tanık ifadesi de dikkati çekti. Tanıklar, seçim dönemlerinde CHP'ye oy verilmesi yönünde baskı yapıldığını öne sürdü. Karşı çıkan kişilerin yurtlara, camilere ve sosyal tesislere alınmadığını ifade ettiler. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Son olarak eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alındı. Ambulans şoförü kolluk ifadesinin ardından mevcut delil durumu gözetilerek serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 3 şüphelinin ise ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında daha önce 6 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan da var. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli albay Hasan Atilla Uğur'la emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkındaysa ev hapsi kararı verildi. Yeni haftada hava sıcaklıkları düşecek, bazı bölgelerde yağışlı hava etkisini artıracak. Meteoroloji yeni haftada beklenen sıcaklık tahminlerini paylaştı. Hafta başında mevsim normalleri civarında seyredecek sıcaklıkların yarından itibaren kuzey kesimlerden başlayarak düşmesi bekleniyor. Hafta ortasından itibaren ise soğuk hava iç ve batı bölgelerde de etkisini artıracak. Bu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına gerileyecek. Başkent Ankara'da haftanın ilk günlerinde 24-25 derece civarında seyredecek sıcaklıkların hafta ortasından itibaren düşmesi bekleniyor. İstanbul'da hafta boyunca parçalı bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıklar 20-22 derece civarında seyredecek. İzmir ise 30-31 derece hava sıcaklığıyla haftaya başlayacak. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların 25-27 derece seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Almanya'da seçmenler Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde sandık başına gitti. Alman 1. televizyonu ARD'nin açıkladığı sandık çıkış anketine göre Berlin'de eyalet başbakanlığına Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %24,5 ile ilk sıraya yerleşti. Elif Eralp ilk sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada partisine destek verenlere teşekkür etti. Bugünden itibaren Berlin'i hep birlikte değiştirip daha iyi bir yer haline getireceklerini ifade eden Eralp, "Şehrimizde sevgi ve adalet nefrete karşı galip geldi ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor," dedi. Eralp seçimi kazanırsa Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi %20 ile ikinci sırada yer alırken Almanya için Alternatif Partisi %16 oy aldı. Yeşiller %15 ve Sosyal Demokrat Parti %12'de kaldı. Her iki eyalette de 16 yaşını dolduranlar ilk kez oy kullandı. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal ediyor, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda ikisi çocuk, 3 Filistinli yaralandı. İsrail'in ablukası yüzünden Gazze'de yakıt krizi de yaşanıyor. Saldırılarda ağır hasar alan ve elektrik olmadığı için jeneratörlerle ayakta durmaya çalışan sağlık kuruluşlarında hizmet tamamen durma noktasına geldi. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da saldırılarını sürdürüyor. Unsurlar Cenin kentinde bir Filistinliyi katletti. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine yenisini ekledi. Sabahın erken saatlerinde çok sayıda işgalci, İsrail unsurlarının koruması altında Aksa'ya girdi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran konusunda karar verme aşamasına girdiğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Kongresi'ne gönderdiği mektupta terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Adalet hizmetlerine ulaşımı kolaylaştıran UYAP uygulaması güncellendi. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta oynanan 4 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0, Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Beşiktaş 2, Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. Trendyol 1. Lig'in 8. haftası da 4 maçla tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle: Orfa Yapı Pendikspor 1, Bodrum Futbol Kulübü 1, Manisa Futbol Kulübü 0, İstanbulspor 1, Antalya Spor 3, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 0, Mardin 1969 Spor 0, Metro Holding Kayseri Spor 1. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı yarın Riva'da toplanacak. Ay Yıldızlılar ilk çalışmasını da aynı gün saat 18'de gerçekleştirecek.
0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun'un kıyı kesimleri dışında Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 14, İstanbul, İzmir, Samsun, Trabzon ve Gaziantep 18, Adana ve Antalya 23, Kahramanmaraş 19, Bolu 13, Erzurum 8, Malatya ve Diyarbakır 16, Van 11 derece.
0: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 23 ana haber bültenini sunduk.
2: 3-3 ise Melbourne Türk Radyosu müzikle sürüyor.

Gönülden gönüle bir yol olan türkülerimizden bir demet sunacağımız izgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Salih Çağlar'a ait Samsun türküsüyle başlıyoruz. Didem Dilara Dumana var mikrofonda. Hüsnü Çavuş nerede? Su doldurur derede.

Yavuz Top'a ait Erzincan türküsüyle Köksal Coşkun sizlerle. Bağdı sabaha dost eline varırsan, ya gelsin ya gidek o diyara biz.

Katip Arzu Halim Arş'a dayandı. Didem püryan oldu ataşa yalan.

İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 21 Eylül Pazartesi akşam programına hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, bir programın daha başındayız. 21 Eylül Pazartesi akşam programının başındayız ve programımız her zaman olduğu gibi 2 saat sürecek ve saat 11'e kadar sizlerle beraber olacağız. Saatlerimiz 9.05'i gösteriyor. 5 dakika geçiyor 9'u ve saat 11'e kadar sizlerle beraber bu programı yapacağız sayın dinleyiciler. Facebook'tan da her zaman olduğu gibi yayın yapıyoruz. Facebook'taki arkadaşlarımıza da iyi akşamlar dileriz, iyi günler dileriz sayın dinleyiciler. Gecelerin iyi geçmesini temenni ediyoruz sayın dinleyiciler. Ve hepsine de iyi akşamlar ve bizleri Londra'dan, Türkiye'den, Kıbrıs'tan izleyen dinleyicilerimize de iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Ve Kıbrıs, Türkiye, Londra'daki arkadaşlarımıza iyi akşamlar, iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Bizleri Queensland'dan Hanife Ahmet izliyor. Hanife Ahmet'e de, Queensland'daki arkadaşlarımıza da iyi akşamlar diliyoruz. Özellikle Fatma ablamıza iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Özellikle Hanife Ahmet vasıtasıyla Fatma ablamıza iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, 21 Eylül Pazartesi akşam programı tabiatıyla. Hemen sizlere hava raporunu aktaralım. Yarın havanın güneşli geçmesi bekleniyor. Daha doğrusu güneşli geçecek ve hava sıcaklığı en yüksek 17 derece olması bekleniyor Melbourne genelinde sayın dinleyiciler. Çarşamba günü genellikle güneşli geçecek hava ve hava sıcaklığı biraz daha sıcak 21 derece olması da bekleniyor. Perşembe günü kapalı bulutlu geçecek hava ve hava sıcaklığı 27 derece olması bekleniyor. Cuma günü genellikle daha doğrusu kapalı bulutlu geçecek hava ve hava sıcaklığı 27 derece olması bekleniyor. Cumartesi akşama doğru sağanak yağışlı geçecek hava ve hava sıcaklığı 21 derece olması bekleniyor cumartesi. Haftanın son günü pazar günü kapalı bulutlu geçecek hava ve hava sıcaklığı en yüksek 24 derece olması bekleniyor. Yeniden tüm arkadaşlarımıza, bizleri dinleyen, Facebook'tan yazı yazan arkadaşlarımıza hepsine de iyi akşamlar dileriz. Biraz sonra hepsinin de ismini okuyacağız sayın dinleyiciler. Evet, şimdi çalacağımız şarkı Sibel Can'dan. Ve Sibel Can Padişah diyor ve bu şarkıyı bizleri Facebook'tan izleyen tüm arkadaşlarımız, ayrıca radyoları başında bizleri dinleyen dinleyicilerimiz için dinletiyoruz sayın dinleyiciler. Ve Sibel Can Padişah diyor sayın dinleyiciler.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 9.11'i gösteriyor. Yeniden hepinize iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler ve 2 saatlik programın da 11 dakikasını geçirdik sayın dinleyiciler. Bir toplum duyurusu var elimde, daha doğrusu radyomuzun toplum duyurusu. Genel kurulumuz, radyomuzun genel kurulu 21 Ekim 2026'da çarşamba günü 21.10.26 saat 12'de Glengala Community Center'de yapılacaktır sayın dinleyiciler. Üyelerimiz, bir yıldan fazla üyeler bu toplantıya katılma imkanı vardır. Tüm üyelerimizi, daha doğrusu tüm değil, bir seneden yukarı üye olan üyelerimiz bu genel kurula katılabilir sayın dinleyiciler. Evet, toplantı yeri Glengala Community Center, saat 12'de yapılacak çarşamba günü sayın dinleyiciler. Evet, üyelerimiz, bir seneden fazla olan üyelerimiz bu toplantıya davetlidir sayın dinleyiciler. Evet, programımız devam ediyor ve hangi şarkıyı çalalım şimdi? Ey Güzel Adayı çalacağız sayın dinleyiciler. Evet, Ey Güzel Ada ve Arif Edizer seslendirecek bu şarkıyı. Yüksel Kemal, ayrıca Tuncay Yanık ve Emin Dinek ve Şentürk Durukan için dinleteceğiz.

Ve bu şarkıyı aynı zamanda bizleri Kuyuzat'tan devamlı dinleyen Hanife Ahmet Avkıran ve annesi Fatma ablamız için de dinletiyoruz.

Ve bu arada Hüsnü Cemal bizleri izliyor. Hüsnü Cemal'a da iyi günler diliyoruz. Sayın dinleyiciler, tahmin ederim Kıbrıs'tan bizleri izliyor ve güzel yayınlar dilerim hakkım diyor. Kıbrıs'tan selamlar. Evet, biz de Hüsnü Cemal'a, Kıbrıs'a bol bol selam göndeririz. Dünyanın o bir tarafından, Avustralya'dan, Melbourne'dan Sayın Hüsnü Cemal.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 9.24'ü gösteriyor. Evet, Facebook'tan da yayın yapıyoruz her zaman olduğu gibi ve buradan canlı yayın da yapıyoruz tabiatıyla. Ve saat 11'e kadar sürecek programımız. Facebook'taki tüm arkadaşlarımıza da, şimdi Facebook'unu açan arkadaşlarımıza da iyi akşamlar dileriz. Hemen isimleri unutmadan okuyalım. Ahmet Cemal Polat, iyi akşamlar, iyi yayınlar hakkı diyor. Çok çok selamlar, çok teşekkürler. Ayşen Lembalı Lefkoşa'dan bizleri izliyor, Kuzey Kıbrıs'tan. Ayşen Lembalı'ya da iyi günler, iyi işler diliyoruz sayın dinleyiciler. Hanife Ahmet Afgran, Queensland'dan, Avustralya'dan bizleri izliyor. İyi akşamlar Hakkı abi diyor. Keyifli yayınlar. Çok çok teşekkür ederiz Hanife Ahmet Afgran ve annesi Fatma ablamıza bol bol selam göndeririz Melbourne'dan sayın dinleyiciler. Evet, Ahmet Cuma her zaman olduğu gibi bizleri izliyor. Ahmet Cuma'ya da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Tuncay Yanık da bizleri izliyor arkadaşımız. Tuncay Yanık'a da iyi akşamlar diliyoruz. Sayın dinleyiciler, Ali Osman Veli'ye de iyi akşamlar diliyoruz. Emin Dinek Samburi'den iyi akşamlar, iyi yayınlar. Karavanı var zannederim, karavanı var Samburi'de. Emin Dinek'in ağa, yanlışım yoksa, ismi doğru söylediysem, bir kebap bana borcu olacak Emin Dinek'in sayın dinleyiciler. Evet, ağa lokantası Samburi'den. Emin Dinek bizleri her zaman olduğu gibi izliyor. Kendisine bol işler, iyi kazançlar diliyoruz. İyi akşamlar da diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, Halil Katriye Hüseyin de bizleri izliyor. İyi akşamlar, iyi de yayınlar, iyi de hoş geldin Hakkı Süleyman. Hepimiz de hoş geldik programa. Hep beraber yapıyoruz bu programı zaten. Ben yalnız yapamam. Hep sizlerle beraber yapıyoruz. Siz bana destek veriyorsunuz. Tabii fiziki destek değil de manevi destek veriyorsunuz. O bakımdan daha canlı oluyor insan. Bu manevi destekleri gördükçe programı daha iyi, daha iyi nasıl yapabiliriz diye düşünüyoruz sayın dinleyiciler. Evet, Halil Katri Hüseyin'i okuduk. Ali Osman Veli'yi de okuduk. Evet, devam edelim. Ahmet Cuma'yı okuduk. Evet, Ali Osman Veli'yi okuduk. Evet, bakıyorum. Şentürk Durukan'ı da okuduk. Evet, devam edelim, devam edelim. Bakalım, bakalım sayın dinleyiciler. Evet, bu arada bir de müzik çalalım, bir müzik parçası sayın dinleyiciler. Evet. Evet. Müslü Cemal'ı okuduk, selam ve sevgi gönderdik. Roman Safif Mappolar, Melbourne'dan, Avustralya'dan bizleri izliyor. Roman Safif Mappolar'a da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler ve iyi akşamlar diliyoruz. Romans Hafif Mappolar. Mehmet Emin Aslan arkadaşımız da bizleri izliyor. Mehmet Emin Aslan'a da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Ve Mehmet Emin Aslan, kolay gelsin Hakkı abi diyor. Çok çok teşekkür ederiz Mehmet Emin Aslan'a sayın dinleyiciler. Mustafa Kemal Uzunoğlu bizleri Türkiye'den izliyor. Ve hayırlı yayınlar olsun kardeş diyor. Çok çok selamlar, sevgiler Türkiye'ye sayın dinleyiciler. Evet, bu arada tatilde bulunan Ziver Hasan bizleri izliyor. Kendisine iyi tatiller diliyoruz Ziver Hasan'a sayın dinleyiciler. Keziban Mehmet bizleri izliyor. Keziban Mehmet'e de iyi akşamlar diliyoruz, iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, Keziban Mehmet, Hakkı abi hayırlı yayınlar, herkese iyi günler dilerim diyor. Çok çok teşekkür ederiz Keziban Mehmet'e ve bu sıradaki güzel şarkıları da Keziban Mehmet için çalıyoruz sayın dinleyiciler.

ve Keziban Mehmet Londra'dan arıyor ve Ali Doğan eniştesine, bedavacı arkadaşıma, Cemaliye ablama, adaşım Keziban'a çok çok selamlar diyor ve sıradaki şarkıyı istiyor ve bu güzel şarkıyı, oynak şarkıyı Keziban Mehmet tüm sevenleri için Avustralya'da bulunan Ali Doğan eniştesine, Cemaliye ablasına ve Keziban'a ve Erdal Hasan'a istiyor ve çalıyoruz.

0: Evet sayın dinleyici, raporumuz devam ediyor ve saatlerimizde 9.33'ü gösteriyor ve şimdi Kuzey Kıbrıs'a bağlanacağız. Lefkoşa'ya ve Bayrak Radyo Televizyonu'ndan İngilizce ve Türkçe haberleri alacağız. Önce Zalihe Taliboğlu bizlerle beraber. İyi günler Zalihe Hanım, programımıza hoş geldiniz. İyi. Avustralya'ya
1: hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
1: İyi günler, iyi akşamlar. Hoş bulduk.
0: Evet, sesiniz çok gür geliyor. Nice de buradasınız, buralardasınız da konuşuyorsunuz gibi geliyor. Ama Lefkoşa'dasınız değil mi?
1: Ama Lefkoşa'dayım, evet.
0: Evet.
1: Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyim ben, evet.
0: Evet, ama manen buradasınız.
1: Aynen öyle, teşekkür ederim.
0: Thank Buyurun, you. Bekliyoruz.
1: Okay, thank you. Yes, dear listeners, welcome back to our Australia link-up after a one-week break. I'm Zalihe Taliboğlu, bringing you the updates from Bharat Radio Television Corporation. Local time in Cyprus is just past 2:33 in the afternoon. There were important developments in the Turkish Republic of Northern Cyprus over the past week, ranging from politics and the economy to the Cyprus issue and everyday life. Here are the main stories of the week. Cevdet Yılmaz visits the TRNC. We begin with the visit of the Turkish Vice President Cevdet Yılmaz, who was in the Turkish Republic of Northern Cyprus for a two-day visit last week for a series of meetings. During the visit, Yılmaz attended the TRNC Symposium on Combating Addiction. He also attended a state ceremony at the Atlalar Martyrs site and the opening of the Murata Atlalar and Sandalar Martyrs Museum. In Güzelyurt, Yılmaz attended the opening of a cold storage facility with a capacity of 15,000 tons. He also said that a new credit and support program for producers were being prepared. Yılmaz met with Prime Minister Ünal Üstel and was received by President Tufan Erhuman. The meetings focused on economic cooperation, investment, support for production relations between Turkey and the Turkish Republic of Northern Cyprus. Eyes on New York and the Cyprus issue. An important week lies ahead for the future of the Cyprus issue. Attention is now turning on the 81st United Nations General Assembly, which is taking place in New York. President Tufan Erhuman is scheduled to travel to the United States on Wednesday to attend the meetings. Turkish President Recep Tayyip Erdogan is already in the United States for the General Assembly and is scheduled to address the United Nations General Assembly tomorrow. The Republic of Cyprus leader, Nikos Christodoulidis, is also in New York ahead of the General Assembly. The Cyprus issue is therefore expected to receive considerable attention during the week. Contacts between the two Cypriot leaders. Meanwhile, contacts between President Tufan Erhuman and the Republic of Cyprus leader Nikos Christodoulidis are continuing as part of efforts concerning the Cyprus negotiations. The two leaders met again last Thursday in the United Nations buffer zone in Lefkoşa ahead of the UN General Assembly in New York. Following the meeting, President Tufan Erhuman said that no confidence-building measures had yet been finalized. The TRNC Foreign Ministry, in a written statement, once again stressed that its position that recognition of the equal status of the Turkish Cypriot side would be necessary for a lasting agreement to be reached. Election law developments concerning the electoral system were also high on the domestic political agenda. The General Assembly of the TRNC Parliament approved a significant amendment removing the long-debated mixed voting system known as the Karma Oy system. President Tufan Erhuman, however, returned the election referendum law to Parliament for reconsideration. The President highlighted four issues concerning the legislation. These included the mixed voting system, the timing of the implementation of the changes, the separate consideration of general and local elections, and the status of the independent candidates. He also stressed that changes to the electoral system should not be made shortly before an election. Ferry disaster investigation continues. Meanwhile, the investigation into the Filojet disaster, which occurred off the coast of Gina on August the 30th, continues to remain on the agenda. Search and rescue operations, as well as the judicial investigation into the accidents, are continuing. Nine suspects who are currently under arrest were brought before the court again in recent days. The court ordered a further 7 days of detention. Police told the court that more than 300 statements had been taken as part of the investigation. They also said that the arrest warrants had been issued for five people who are still being sought. According to evidence presented by police, photographs had been obtained showing that a fracture on the vessel's front left slipway had apparently been repaired only superficially. Police also said that the vessel did not have a black box, making it difficult to establish what really happened during the voyage. The court also heard that, according to international standards, the vessel taking on water was contrary to requirements concerning watertight integrity. DNA samples taken from relatives of the 14 missing people have been sent to Turkey for identification testing. Search and rescue operations are continuing. Relatives of those who lost their lives and those still missing gathered outside the court, protesting against the suspects and calling for justice. And that does bring us to the end of our weekly report on developments in the Turkish Republic of Northern Cyprus. To all our listeners in Australia who continue to follow events in Cyprus closely, thank you for joining us, and we will be back next week with another edition of Australia Link Up. Until then, we wish you all a good health, peace, and a pleasant week. Goodbye.
0: Thank you, Zaliha. All the good words. Thank you very much. Same to you.
1: Thank you very much. Thank you. Goodbye.
0: Bye.
2: İyi yayınlar diliyorum Hakkı Bey.
0: İyi günler Hatice Hanım. Programımıza hoş geldiniz. Canlı canlı gürül gürül sesiniz Avustralya'da çıkıyor. Nasıl oldu bu? Nasıl oldu bu iş? Bayrak Radyo Televizyonu'nda her şey gür çıkıyor. Mikrofonlar böyle gürül gürül çıkıyor.
2: Evet. Enerjimiz yüksek galiba. Çalışmayı seviyoruz.
0: Evet, güzel. Hepinizi de kutluyorum. Bayrak Radyo Televizyon televizyonundaki tüm arkadaşlara, bizleri soranlara çok çok selam ve sevgi göndeririz. Avustralya'dan, dünyanın o bir tarafından. Ne mutlu bizlere. Evet. Sesimiz burada Avustralya'da harika çıkıyor.
2: Evet, harika bir buluşma. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden.
0: Evet, buyurun.
2: Başlayalım mı Hakkı Bey?
0: Buyurun, mikrofonlar sizin.
2: Teşekkür ediyorum. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geride bıraktığımız haftada siyasetten ekonomiye, Kıbrıs sorunundan günlük yaşama kadar önemli gelişmeler yaşandı. Şimdi haftanın en öne çıkan başlıklarını kısaca aktaracağız. İlk olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 3 gün önce ülkemize yaptığı ziyaretle başlıyoruz. 18-19 Eylül tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2 günlük temaslarda bulunan Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bağımlılıkla mücadele sempozyumuna katıldı. Ayrıca Atlılar Şehitliği'nde düzenlenen devlet töreniyle Murat Ağa Atlılar ve Sandallar Şehitler Müzesi'nin açılışına katıldı. Yılmaz ayrıca Güzelyurt'ta 15 bin ton kapasiteli soğuk hava deposunun açılışına da katıldı ve üreticilere yönelik yeni kredi ve destek programları üzerinde çalışıldığını açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel'le bir araya gelirken Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından da kabul edildi. Görüşmelerde ekonomik işbirliği, yatırımlar, üretimin desteklenmesi ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler ele alındı. Kıbrıs sorununun geleceği açısından önemli bir haftaya giriliyor biliyorsunuz ve gözler yarın New York'ta başlayacak olan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul görüşmelerine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erhürman da görüşmelere katılmak amacıyla çarşamba günü ABD'ye gidecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Genel Kurul görüşmeleri için Amerika'da. Erdoğan yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Rum yönetimi lideri Nikos Christodoulidis, BM Genel Kurulu öncesinde New York'ta bulunuyor ve bu hafta boyunca tüm dikkatler Kıbrıs sorununa çevrilmiş durumda. Kıbrıs müzakerelerinde adada Cumhurbaşkanı Erhürman'la Rum lider Christodoulidis arasında temaslar da sürüyor bu arada. Liderler New York'taki BM Genel Kurulu öncesinde geçtiğimiz Perşembe günü yeniden Lefkoşa ara bölgede bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından da Erhürman güven yaratıcı önlemler konusunda henüz sonuçlandırılmış herhangi bir konu bulunmadığını açıklamıştı. Dışişleri Bakanlığı ise yazılı açıklama yaparak kalıcı bir anlaşmaya ulaşılabilmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eşit statüsünün kabul edilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamıştı. İç siyasette ise seçim sistemiyle ilgili gelişmeler gündemdeydi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçim sisteminde yıllardır tartışılan karma oy uygulamasını kaldıran önemli bir karara imza attı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise yasayı yeniden görüşmek üzere Cumhuriyet Meclisi'ne iade etti. Meclise iade ettiği seçim ve halk oylaması yasası ile ilgili dört noktaya dikkat çeken Erhürman, karma oy düzenlemesini değişikliğin sonraki seçimde yürürlüğe girmesi, genel ve yerel seçimlerin ayrı değerlendirilmesi, bağımsız adayların durumunun yeniden ele alınması ve seçime az kala değişiklik yapılmaması gerekçesiyle yasayı meclise iade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu haftada 30 Ağustos'ta Girin açıklarında meydana gelen Filojet faciasının yankıları ve soruşturması gündemdeki yerini korudu. Gemide bulunan 14 kişiye henüz ulaşılamazken arama kurtarma çalışmaları ve kazayla ilgili adli soruşturma da devam ediyor. Facia sonrasında tutuklu bulunan 9 zanlı ise geçtiğimiz gün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar aleyhine 7 gün daha tutukluluk verildi. Polis soruşturma kapsamında 300'ün üzerinde ifade alındığını, 5 kişi hakkında ise serbest emri bulunduğunu ve bu kişilerin hala arandığını açıkladı. Polisin mahkemede verdiği ifadede geminin sol ön kızağındaki kırığın üstün körü şekilde tamir edildiğine ilişkin fotoğraflara ulaşıldığı da açıklandı. Geminin kara kutusu bulunmadığı için sefer sırasındaki gelişmelerin henüz tespit edilemediği ve uluslararası standartlara göre geminin su almasının su sızdırmazlık maddesine aykırı olduğu da ifade edildi. Kayıpların kimlik tespiti için 14 aile yakınından alınan DNA örneklerinin Türkiye'de test edildiği, arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. Mahkeme önünde toplanan, hayatını kaybeden ve kayıp yolcuların yakınları ise zanlılara tepki göstererek adalet çağrısında bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden haftanın gelişmelerini aktardığımız bu bölümün sonuna geldik. Avustralya'da yaşayan ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip eden siz değerli dinleyicilerimize önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere diyeceğiz. Hepinize sağlık, huzur ve güzel bir hafta diliyoruz. Hakkı Bey.
0: Evet, biz de aynen sizlere teşekkür ederiz. Tüm arkadaşlarımıza selam ve sevgi göndeririz. Buradan Avustralya'dan, dünyanın o bir tarafından. Çok teşekkür ederiz.
2: Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, selamlar.
0: Çok sağ olunuz. Bye bye. Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve şimdi spor haberlerine geçeceğiz sayın dinleyiciler.
3: Melbourne Ethnic Community Radio.
4: 3.4Z
5: 92.3 FM. 3ZZZ.

Evet sayın dinleyiciler, spor haberlerine geçiyoruz. Önce Kuzey Kıbrıs Süper Liglerinde hafta sonu yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyleydi. Doğan Türk Birliği Alsancak Yeşilova'yı 4-0 mağlup etti. Esentepe Dumlupınar'la 2-2 berabere kaldı. Çetinkaya Çetinkaya'yı 4-0 mağlup etti. Değirmenlik Küçük Kaymaklı'yı 4-0 mağlup etti. Karşıyaka Baf Ülkü Yurdu'nu 5-1 mağlup etti. Mesarya Yeni Cami'yi 3-0 mağlup etti. Mausa Türk Gücü Gençlik Gücü karşılaşması da bu akşam saat 19'da yapılacak sayın sporseverler. Ve bu sonuçlardan sonra birinci ve ikinci Değirmenlik lider durumda 6 puanla, ikinci Karşıyaka puanı 6, üçüncü Doğan Türk Birliği puanı 4 ve dördüncü durumda Dumlupınar'ın 4 puanı bulunuyor Kuzey Kıbrıs Süper Liglerinde sayın sporseverler. Ve bu sonuçlardan sonra bu haftanın karşılaşmaları şöyle. Küçük Kaymaklı Karşıyaka'yla, Bafilkü Yurdu Mesarya'yla, Gençlik Gücü Çetinkaya'yla, Aslanköy Doğan Türk Birliği'yle, Alsancak Yeşilova Cihangir'le ve Yeni Cami Esentepe ile ve son karşılaşmada Dumlupınar Mausa Türk Gücü ile karşı karşıya gelecek. Hemen birinci lige geçiyoruz ve sonuçlar ve puan durumu şöyleydi sayın sporseverler. Kuzey Kıbrıs'ta hafta sonu birinci ligde Geçitkale kendi sahasında Lefke Türk Spor Kulübü'ne 6-1 mağlup oldu ve Lefke Türk Spor Kulübü haftayı 3 puanla kapadı. Göçmenköy Akdoğan'ı 4-2 mağlup etti. Düzkaya kendi sahasında Türk Ocağı'na 1-0 mağlup oldu. Karaodanoğlu Gönyeli'yi 3-1 mağlup etti. Yılmazköy Mormenekşe'yi 2-1 mağlup etti. Dikmen Gücü Maraş'ı 3-2 mağlup etti. Larnaka Gençler Birliği Lapta Türk Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup etti ve Larnaka Gençler Birliği 3 puanla bitirdiği hafta sonunu sayın sporseverler. Evet, bu sonuçlardan sonra ilk 4 takım Gençmenköy'ün 6 puanı bulunuyor. İkinci Türk Ocağı 6 puan, üçüncü Karaoğlanoğlu puanı 6 ve dördüncü Larnaka Gençler Birliği'nin 6 puanı bulunuyor Kuzey Kıbrıs birinciliklerinde sayın sporseverler. Bu haftanın karşılaşmaları şöyle. Hafta sonu yapılacak karşılaşmalarda Türk Ocağı Yılmazköy ile, Gönyeli Maraş'la, Dikmen Lapta Türk Birliği ile, Geçitkale Larnaka Gençler Birliği ile, Lefke Türk Spor Kulübü Akdoğan'la, Göçmenköy Düzkaya ile ve Mormenekşe Yeni Boğaziçi ile karşı karşıya gelecek. Hemen Türkiye Süper Liglerine geçiyoruz sayın sporseverler ve hafta sonu yapılan karşılaşmalarda Cuma akşamı Kasımpaşa Konyaspor'la yaptığı karşılaşmada 0-0 berabere kaldı ve puanları paylaştı Kasımpaşa ve Konyaspor. 20 Eylül Cumartesi yapılan karşılaşmalarda Çorum'da Çorumspor kendi sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Kocaelispor Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti. Trabzonspor Galatasaray'ı sürpriz bir şekilde 4-0 mağlup etti. Başakşehir Gençler Birliği'ni 4-0 mağlup etti ve Fenerbahçe Eyüp Spor'u gol yağmuruna tuttu sayın sporseverler. Yanlış duymadınız, gol yağmuruna tuttu ve Fenerbahçe Eyüp Spor'a tam 8 gol attı sayın sporseverler. Bir diğer karşılaşmada Erzurumspor Samsunspor'u 1-0 mağlup etti ve Erzurumspor 3 puanın sahibi oldu. Ahmet Sportif Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti sürpriz bir şekilde sayın sporseverler. Son karşılaşmada Göztepe Çaykur Rizespor'la İzmir'de 2-2 berabere kaldı sayın sporseverler. Bu karşılaşmalardan sonra Ahmet Spor Kulübü
13 puanla lider, gol avarajıyla sayın spor severler. İkinci Galatasaray puanı 13, üçüncü Beşiktaş puanı 12 ve dördüncü durumda Kocaeli Spor'un 12 puanı bulunuyor Türkiye Süper Liglerinde sayın spor severler. 10 Ekim Cuma akşamı Gençler Birliği Ahmet Sportif'le karşı karşıya gelecek. Cumartesi Alanya Spor, Erzurum Spor, Samsun Spor, Trabzon Spor, Çaykur Rize Spor, Fenerbahçe ile Konya Spor, Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Pazar günü ve akşamı yapılacak karşılaşmalarda Gaziantep Spor, Çorum Spor'la Galatasaray, Kasımpaşa ile iki İstanbul takımı Galatasaray ve Kasımpaşa Galatasaray'ın stadyumunda karşı karşıya gelecek. Bir diğer karşılaşmada aynı akşam Beşiktaş Kocaeli Spor'la karşı karşıya gelecek. Pazartesi akşamı tek karşılaşma var. Eyüp Spor Göztepe ile karşı karşıya gelecek sayın spor severler.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve güzel şarkılarımıza da devam ediyoruz. Şimdi çalacağımız bu güzel parçayı Salih Reşitoğlu arkadaşımız için çalıyoruz. Ayrıca İlkay Süleyman için de çalacağız sayın dinleyiciler. Bu Gül Ali ve Yürü Dilber Yürü, Asmalarda Üzüm diyorlar sayın dinleyiciler ve dinletiyoruz.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve isteklerimize de devam ediyoruz. Murat Bolat bizleri aradı ve hayırlı yayınlar Hakkı Bey diyor. Çok çok teşekkür ederiz Murat Bolat'a. Devamlı dinliyor Murat Bolat ve sevgi ve saygı göndeririz. Ve bu güzel türküleri de Murat Bolat için de dinletiyoruz.

Evet Sayın Dinleyiciler, programımız devam ediyor ve Taylan Cuma bizleri aradı ve programda olduğumu sordu. Evet dedim, programdayım. Dinliyorsun beni? Evet dedi, dinliyorum. Program nasıl dedim? Çok güzel dedi. Dedim 5 dakika sonra ara, konuşacağız dedim. Ve bu şarkıyı da, bu güzel türküyü, oynak türküyü Taylan Cuma için de dinletiyoruz.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 12'yi gösteriyor. Biraz önce toplum duyurusu dedik, radyomuzdan duyurulmuştur sayın dinleyiciler. 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 12'de Glengala Community Center'de Simi Street ve Glengala Road adresindeki binada, belediyenin binasında yönetim kurulu seçimi ve genel kurul yapılacaktı sayın dinleyiciler. Bu toplantıya, radyomuza bir sene ve

üstü üyeler katılma imkanı vardır. Yani 12 ay radyomuza devamlı üye olman gerekiyor. Evet ki isteyenler, yönetim kuruluna girmek isteyen arkadaşlar radyomuzu arayabilirler veyahut da benden de gereken bilgiyi alabilirler. Ve bu başvurular 7 Ekim saat 5'e kadar yapılması gerekmektedir sayın dinleyiciler. Dediğimiz gibi radyomuzun genel kurulu 21 Ekim 2026 saat 12'de Glengala Community Center'de yapılacak. Simi Street ve Glengala Road köşesindeki binada yapılacak. Binada üyelerimiz, radyomuza bir yıl ve üstü üyeler bu toplantıya katılabilirler sayın dinleyiciler. Evet, gereken bilgi tabiatıyla benden alınabilir. Benim telefon numaram 0409-366-360 telefon numarasından gereken bilgi radyomuz hakkında edinebilir sayın dinleyiciler. Evet, programımızı... Evet. Şimdi çalacağımız şarkı Ferhat Göçer'den olacak sayın dinleyiciler ve dinletiyoruz. Ferhat Göçer programımıza katılıyor ve Cennet diyor. Ve bu şarkıyı Murat Bolat ve tüm ailesi için dinletiyoruz.

0: Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimizde 19'u gösteriyor. Taylan Cuma bir dinleyicimiz, Taylan Cuma devamlı bizleri arıyor ve kendisiyle bir söyleşi yapacağız. Devam edeceğiz kaldığımız yerden. İyi akşamlar Taylan.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Evet, programımıza hoş geldiniz. Kıbrıs Türk programına.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, sen bana sordun. Hangi
1: Boğaziçi oynadıysa.
0: Boğaziçi oynadıysa. Bakalım. Yeni Boğaziçi. Bu hafta oynar Mor Menekşe'yle.
1: Evet, onu duydum ama geçen hafta oynamadı zannedersem. Geçtiğimiz hafta. Çünkü ismini duymadım.
0: Dur bakayım, hemen kontrol edelim. Hemen kontrol.
1: Zaten geçen hafta da bulmadık ismini.
0: Tamam, kontrol edeceğiz. Yeni Boğaziçi Bor Menekşe'yle oynayacak. Evet. Hemen devam edeceğiz. Yeni Boğaziçi puanı yoktur ya. 12. sıradadır. Puanı yok. Tamam mı?
1: Onu oynamadı geçen.
0: Yok, dur. Hemen bakacağız. Kontrol edeceğiz. Burada listede Mor Menekşe var, Yılmazköy var, Dikben var. Yok. Burada bana verilen listede Yeni Boğaziçi yoktur.
1: Sizin İskele oynadı mı?
0: Oynadı.
1: Kiminle oynadı o?
0: Lapta'yla oynadı.
1: Galip geldi mi?
0: Galip geldi, 1-0.
1: Güzel.
0: Larnaka'da oynadı ve 1-0 mağlup etti. Lapta'yı.
1: Güzel.
0: Evet.
1: Anyway. Ama ben işte sana ne dedim?
0: Evet.
1: Değirmenlik birinci olacak bu sene.
0: Belki doğru söyledin şimdiye kadar, öyle.
1: Şey de güzel, Ahmet Türkiye şeylerde Ahmet Tif, o da güzel oynar. O da birinci.
0: Evet, öyle mi?
1: 16 puanı var, Galatasaray'ın 13 oldu.
0: Hemen bakalım ona da. Dur.
1: Sen söylerken ben mimlerim.
0: Evet, Ahmet Spor Kulübü 13 puanla lider, yani gol avarajıyla ha.
1: Evet.
0: Galatasaray'ın da 13 puanı var.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın da 12 puanı var. Kocaeli Spor'un da 12 puanı var.
1: Fenerbahçe güzel kazandı ama puanı azdır.
0: 6, yani 10 tane gol atsan yine aynı. Fenerbahçe.
1: Puan alın.
0: Efendim?
1: 3 puan alın, fazla alman.
0: Evet, 10 puanı var Fenerbahçe'nin 6. sırada.
1: Evet. Gelecek. Yani iyi takımlar sonunu görecek. Bazen önde gideni Şam'da görürler, öyle diyorlar, bilmiyorum ben.
0: Evet, doğrudur. İşte büyük konuşmayacaksın devamlı. Büyük konuşmayacaksın.
1: Yok. Ama ben yani bak, bu akşam bilin ne vardır, Channel 7 gösterir, bütün senenin en oyuncusu kimse çilecek böylece. Brownlow Medal.
0: Öyle mi? Brownlow Medal.
1: Benim bir Collingwood oyuncusu var, ben ona veririm, bilmem artık.
0: Yani sen de mi katılın bu oylamaya?
1: Yok, dinlerim. Yani benim fikrim yani.
0: Yani fikrin öyle değil.
1: Benim takımım cumartesi gecesi dövüldü Hawthorne.
0: Sen nasıl, Hawthorne nerede? Sen nerede? Sen sana olmaz da.
1: Ben sana söyleyeyim bunu. Ha. Çünkü ben çalışırdım WM Hawthorne Company Limited.
0: Neydi o?
1: Deri fabrikasıydı ve orada çalışırdım. Onun için ben de Hawthorne'u seçtim.
0: Çok güzel.
1: Evet. Yani o kadar da şey değilim ben. Oynayan kazansın.
0: Doğrudur. Oynayan kazanacak, spor gentleman oyunudur.
1: bak bunda isterdim yani bizim takım iyi gitsin tamamdır. Albion Türk gücü.
0: Evet, Albion Türk gücü nasıl gitti? Ligde kaldı son.
1: 8. bitirdi.
0: Evet, son iki karşılaşmayı kazandı ve ligde kaldı yani.
1: Bak şey de Anadolu Spor'da o da oynadı ama başaramadı.
0: Evet, kupa
1: 3-2 kupa maçını 3-2 kaybetti.
0: Kaybetti. Çok güzel oyunuydu. Ben o maça gittim. Çok güzel bir oyun oynadı Anadolu Spor.
1: Beni de arasan ben de giderdim öyle maçlara.
0: Öyle mi? Bundan sonra gideriz beraberce.
1: İyi. Ama benim anyway, ben içeride oturamam, dışarıda oturacağım.
0: Tamam, olur. Dışarıda oturursun.
1: Bana da bir kar çıkarırsan.
0: Tamam, sana da çıkarırız. No problem.
1: Evet, bu şeyi dinledim. Önce ben şey diyeyim. İlk önce ben şeyleri konuşayım. Sayın dinleyicilerime, radyo dinleyenlere, şeyden, Facebook'ta dinleyenlere, önce benden, bakım evlerinde yaşayanlar Allah'tan şifalar dilerim. Hastanede olanlar Allah'tan şifa dilerim ve yalnız yaşayanlara da Allah'tan şifalar dilerim. Allah çok çok güzel baksın bize.
0: Amin. Tamamdır. Çok güzel mesajın. Umarım yerlerine gitti, buldu.
1: Evet. Elimden geleni yapıyorum.
0: Evet, çok güzel.
1: Ama bir daha şeyim ben duymadım yanlış yani 21 Eylül ama saat kaçtadır toplantı hakkı?
0: Tamam, bir daha koyayım. 21 Eylül saat 12'de.
1: 12'den kaç abi? 2'ye?
0: 12'den yarım saat. Yarıma. 45 dakikada olur ama yarım saat bir müddet.
1: Anyway, düşüneceğim de ben sana açacağım telefonu istersem geleyim.
0: Tamam, olur. Ararsın, telefon numaramı biliyorsun.
1: Biliyorum.
0: Tamamdır Taylan.
1: Yani ben üyeyim değil mi?
0: Kontrol edeceğiz. Listelere bakacağız. Listeler kapandığında kim financial member ise
1: onlar
0: kadar burada okuduk only those who are financial members 28 gün önceye kadar financial member olman gerekiyor yani üyeliğin paranı yatırman gerekiyordu o tarihe kadar yatırıldıysa üye sayılırsın oy kullanma hakkın vardır. Yani seçim olacaksa herhangi bir konuda söz hakkını.
1: Yani şimdi ben her sene ödüyorum o değil yoksa başka da var.
0: Hayır, başka yoktur. İki defadır. Bir radyonun genel bağış kampanyası.
1: Evet.
0: Ona topluyoruz. Tamam. Yani biz Kıbrıs Türk programı olarak.
1: Ye biliyorum.
0: 4 saat programımız var. $1,000 evet. Her saata $1,000 toplamamız lazım. Yani $4,000 toplamamız gerekmektedir. Yani bu şarttır. İkincisi üyen olması gerekiyor. Yeterli derecede üyen olması gerekiyor. Genel kurullar olması gerekiyor. Yani bir hayli de kurallar vardır. Yani gelip de radyonun mikrofonun karşısına geçip de konuşman olmuyor. Training'den geçmek lazım. Eğitim şarttır. Bütün kuralları öğretilir burada. Bu da 3-4

0: 4 hafta gidiyor. Ondan sonra sana sertifika veriyorlar yani, ve program yapma yetkisi oluyor.
1: Yani programı yaptığımız binada verirler bu şey.
0: Evet.
1: Ha, oray tamam. Onu bilmiyordum
0: ben. Evet.
1: Bak burada, her gün bir şey öğreniyorum.
0: Tamam.
1: İlgi damla göl olur.
0: Tamam. İlgi duyarsan her şeyi öğrenirsin. İlgi duymazsan işte ben sana yarım saat konuşsam, bir saat konuşma seni ilgilendirmiyor. Anladın mı?
1: Hakkı abi, ben yani şimdi ben bunları çok seviyorum ama gözlerimden dolayı sınıfta kalıyorum.
0: Evet. Hiç moralini bozma. Sen ben devam et.
1: Bildiğimi bak, söylerim.
0: Moralini bozma. Devam et. Biz sana mikrofonları açarız. İstediğin konuda toplumumuzla çok istediğin şeyleri dilerim. İstediğin şeyleri paylaşabilirsin. Serbestsin.
1: Çok teşekkürler ederim. Bana izni verirdin. Çok teşekkürler ederim.
0: Biz de sana aynı
1: teşekkür
0: şekilde.
1: Nasıl teşekkür edeceğimi de bazen bilemiyorum.
0: Hiç sorun yok. Hiçbir sorun yok. Önemli olan sen bana konuşuyorsun, ben sana konuşuyorum. Sen beni evet. anlıyorsun, ben seni anlıyorum. Önemli olan
1: tabii
0: budur.
1: Biri Türkçe, biri Rumca konuşmaz. Hepimiz Türkçe konuşuyoruz.
0: Sen Rumca biliyor musun?
1: Biliyorum ya.
0: Ne kadar bilin? Yüzde kaç?
1: %80 biliyorum. Daha önce okurdum da ama şimdi okuyamam.
0: Evet, yani sen %80 Rumcayı biliyorsun.
1: Tabii biliyorum Hakkı abi.
0: Çok güzel. Her lisan, bak her insan diyorlar ki her insan bildiği lisan ne kadar çoksa o kadar insandır.
1: Çok güzel. Yani ben eğer bazen ki, konuşurum da, ben bazen konuşurum da beni şetmezler ki Türk'üm, Urum'um zannederler. Urumlar yani.
0: Yani sen...
1: Ama sen Türksün. Tabii ben Türk'üm dedim. Ben Kıbrıslı Türk'üm. Ama Urumca'yı da konuşurum derim.
0: Ama...
1: Çok defa oldu genlere.
0: Ama söyleyin. Ben Aytoturoğlu'yum. Der
1: tabii
0: misin?
1: Tabii ben eski köyüm. Yeni bu Aytoturo Yeni Boğaziçi. Şimdi Ayasergi Yeni Boğaziçi.
0: Neyin anne?
1: Yeni Boğaziçi Ayasergi.
0: Tamam. Sorudan soruya geçelim. Ne ile meşhurdur bu Aysergi?
1: Aysergi ne yani eski Aysergi yok ya yani eski köy mü yoksa yeni köy Mayasergi?
0: Tamam, eskisini de konuş, yenisini de konuş.
1: Vallahi benim yani bu yeni köyümüzü eskisine değişmiyorum. Ben sana söyleyeyim. Eski köyümüz ovaya gitsen parayla gelirdin eve.
0: Nasıl olur bu iş?
1: Yani dut, harubundan, zeytininden, mantarından, inginarından, agrellinden, pulyadan, çobanlıktan, çiftçilikten her şey vardı.
0: Öyle mi?
1: Anlatabildim.
0: Ben o kadarını bilmem.
1: Ya Aysergi'de ağaç bile yoktur.
0: Ben bir iki
1: de... Zeytin ağaçları toplasam hepsi 20 tane zeytin ağacı var. Yalnız bizim eski köyde bir tarlamız vardı. 116 tane zeytin ağacı vardı. Da Urumlar ne bıraktı? 16 tane ağaç. Hepsini odun yerine kestiler ve sattılar Araplara.
0: Vallahi ben bunları bilmiyordum.
1: Ama ben biliyorum neler yapmadılar bize, neler.
0: Tamam. Başka ne söyleyeceksin bu yeni köyünden, eski köyünden, yeni köyüne?
1: Yeni köyümün yani şeyi yakındır deniz, daha yakındır deniz. Mausa yakındır, iskelemiz yakındır. Yani... Temiz tutarlar işte yani bankası da var yani eski köyden işte bazı şeylerde burası da güzeldir yani.
0: Ama Ama eski köyünüz böyle hep kerpiç evlerdi. Yanlışım yoksa. Kerpiç evleriydi. Kahve vardı. Köyün girişinde bir kahve vardı. Orada oturuyorlar insanlar, muhabbet yapıyorlar. Ne olsa içerler orada. Sabahtan akşama kadar.
1: Akyabı saat 4'ten sonra başlardı, mangallar yanar. Eğlence vardı bizim köyde. İnsanlar gelirdi, yani işten gider yıkanır gelirdi kahveye. Ateşi yakarlardı, içerlerdi. Ertesi gün gene içi.
0: Evet. Ahmet Cuma Eylül dedik galiba burada. Sen biraz karıştırdın meseleyi.
1: Ekim.
0: Ahmet Cuma'ya çok çok teşekkür ederiz. 21 Ekim dedik.
1: 21 Ekim.
0: Onu da hemen söyleyelim. 21 Ekim'de toplantımız
1: 21
0: olacak.
1: 21 Ekim 12.30'da başlıyor.
0: Evet. Yok, 12.30 değil. 12'de.
1: 12'de başlıyor, 12.30'da bitiyor.
0: Evet, Ahmet Cuma'ya çok çok teşekkür ederiz. 21.
1: Çok çok teşekkürler Ahmet Cuma'ya.
0: Evet.
1: Ben onu tanırım şahısca.
0: Evet.
1: Çok çok selamlar.
0: Evet.
1: İyi akşamlar.
0: Evet. Evet, başka köyünü anlattın. Kerpiçlik köy, kahvenizi... orada
1: şeyde, o yani dağlar ikiye böler, yani dere geçerdi ortasından, büyük dere gelirdi Lefkara'dan ve sonradan o baraj yaptılar, kestiler suyu, köyün kuyuları da kurudu.
0: Evet. Evet, bu yeni Aysergi denizin yanında, siz denizin yanında denizin
1: Salamis Bay Hoteli'nin dibindedir yeni Boğaziçi Aysergi.
0: Evet.
1: Yani
0: doğru.
1: Uzak değil, yani yaya giden denize Salamis'e.
0: Ama ve lakin sen eski köyünü özlüyorsun.
1: Ben o pulyaları, o şeyleri, o ama ne yapalım, kader böyleymiş.
0: Evet. Tamam. Son ne söyleyeceksin? Son sözlerini alalım.
1: Son, yani bir daha sorun var. Yani bu gemi batığında Girne şeylerinde, yani karat kutu yoktu yoksa bulamadılar daha? Ben iyi anlamadım orasını.
0: Tamam. Daha araştırma yaparlar. Oradaki çalışmalar hiç kesintisiz devam ediyor. 24 saat orada çalışıyorlar ve o kara kutuya ve o geminin çıkarılmasını planlıyorlar. Hale daha yanlışım yoksa 13 kişi var o geminin içerisinde. Ve o gemiyi çıkarmaya
1: yani
0: çalışıyorlar.
1: Tahmin ediyorlar ki o geminin içindedir ölüler.
0: Evet, ve o gemi geminin yerini buldular. Nerede olduğunu biliyorlar. Ve orada araştırma yapıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harp gemileri orada araştırmalarını yapıyorlar. Yani 500 metre derinlikte arama yapıyorlar. Yani bu dünya üzerinde ender rastlanan olaylardan bir tanesi. Yani aynı Titanic gibi battı orada gemi ve onun içerisinde insanlar kapalı kaldı ve onları kurtarma değil, en azından cesetlerini çıkarmak istiyorlar.
1: Ben onun filmini gördüm 3-4 defa Hakkı abi. Titanic.
0: Evet.
1: 3-4 defa gördüm onun filmini ki battı. Anyway, zannedersem dünya haberine verdi. Anyway, sayın dinleyenlerim, iyi akşamlar. Gelen pazartesi buluşmak üzerine.
0: Çok çok teşekkürler Taylan Cuma, sana iyi.
1: Ben sana teşekkür ederim bana bu izni verdiğin için.
0: Yok, izin değil, programa katılacaksın, hiç sorun yok. Zaman bulacağız, ayarlayacağız.
1: Tamam, işlerine başarılar dilerim Hakkı abi.
0: Çok sağ ol, görüşmek üzere.
1: Bakar çarşamba açarım ama işte çarşamba günü bozar ki benim bakıcım gelir.
0: Evet, hiç problem yok.
1: Ve hiç. Ben senden bir isteğim var. Aklım sende, fikrim sende.
0: Tamam, aklım sende yazalım. Aklım sende. Kim söylüyor?
1: Fikrim sende. Mustafa Keser.
0: Ama sen o Mustafa Keser'i çok seviyorsun.
1: Oh yeah. Görmen dram diliyle bile tamam. Şey yapar.
0: Tamam.
1: Hadi iyi akşamlar.
0: Çalacağız.
1: Dünya haberlerine geçiyoruz.
0: Tamam. Bye bye. Tamamdır. Çok sağ ol.
1: Oldu. Hadi bye.
0: Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 10.28'i gösteriyor ve programımıza devam ediyoruz. Şimdi Özgür Can Çoban'ı dinliyorsunuz sayın dinleyiciler.

Evet sayın dinleyiciler, bizleri İbrahim Gocol da izliyor. Antalya'dan selamlar diyor. Hakkı Bey abim diyor. Hayırlı yayınlar. Tek kişilik ordum benim abim diyor. Çok çok teşekkür ederiz. Selam ve sevgi göndeririz İbrahim Gocol'a. İyi tatiller de diliyoruz sayın dinleyiciler ve Özgür Can Çoban'ı dinliyorsunuz. İbrahim Gocol için sayın

0: Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'i dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
1: You are listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11 p.m. and Wednesday morning from 9 to 11 a.m. Listen to Turkish music hits, chat shows, and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.

0: Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve dünya haberlerine geçiyoruz. Dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve krizler sürerken devlet ve hükümet liderleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu için New York'ta bir araya geliyor. 22 ve 28 Eylül arasında gerçekleşecek toplantının ana teması güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten Birleşmiş Milletler olarak belirlendi. 193 üyeli Birleşmiş Milletler toplantısına 150'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor. Türkiye'yi temsil edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ürdün liderlerinin ardından ilk gün 4. sırada kürsüye çıkacak. Görev süresinin sonuna gelen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son genel kurul konuşmasında çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi, Birleşmiş Milletler Genel şartlarının temsil ilkelerine bağlılık ve anlaşmazlıkların çözümünde diyaloğun önemi üzerinde durması bekleniyor. Gazze'de savaş İran savaşı, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer, Rusya-Ukrayna savaşı, Sudan'da çatışmalar, Yemen'deki gelişmeler, Kıbrıs meselesi, Myanmar ve Haiti'de krizler liderlerin ele alacağı başlıklar arasında. Yapay zeka, Sudan'daki iç savaş ve Orta Doğu'daki gerilim için Güvenlik Konseyi'nde toplantılar planlanıyor. Küresel iklim hedefleri, kalkınma finansmanı, sürdürülebilir kalkınma ve pandemi hazırlığı, nükleer silahsızlandırılma ve deniz seviyesinin yükselmesi de gündemde olacak sayın dinleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran konusunda karar verme aşamasına girdiğini ifade ederek, Tahran'ın uslu davranmaması halinde büyük gelişmelerin yaşanacağını belirtti. İran konusunda masada 3 seçenek olduğunu dile getiren Donald Trump, Birleşmiş Milletler toplantısında Pezeşkian ile görüşmeye hazırım dediği. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma yapıp yapılmama ya da İran'ın ortadan kaldırılma seçeneklerini değerlendirdiğini söyledi. Trump, İran konusunda çok da uzak olmayan bir gelecekte harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti. İran, ABD'nin İran'a saldırması durumunda savaşın coğrafyasını değiştirme tehdidinde bulundu. Devrim muhafızları olası bir savaşta farklı taktikler kullanacağını belirtti. Devrim muhafızları sözcüsü Hüseyin Muhibbi katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhibbi, ABD'nin İran'a yönelik olası yeni saldırılarına karşın eğer yeni bir saldırı olursa savunmalarının ve saldırılarının ciddi şekilde değişeceğini ifade etti. Muhibbi, yeni bir saldırı olursa silah ve savaşın coğrafyasını değiştireceklerini kaydetti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sınıflarında yabancı uyruklu öğrenci sayısına sınır getiren ve okullarda burka ile başörtüsü yasağı öngören yasa tasarısını yakında Bakanlar Kurulu'nda görüşeceğini bildirdi. İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin gençlik kollarının başkent Roma'da düzenlediği Phoenix etkinliğine katılan Meloni burada konuşma yaptı. Meloni, İtalya'da bir sınıfta İtalyan çocuklarının azınlık oldukları için köşeye sıkıştırılmış hissetmelerinin düşünülemeyeceğini ifade ederek Bakanlar Kurulu'na sınıfta başına düşen yabancı öğrenciler sayısında yasal bir üst sınır getiren, okul uyum konusunda ciddi sorunlar yaşanan yabancı öğrencilerin ebeveynlerine İtalyanca öğrenme zorunluluğu öngören ve okullarda burka ile başörtüsü yasaklayan düzenleme geliyor dedi İtalya Başbakanı Giorgio Meloni sayın dinleyiciler. Ukrayna'dan Rusya'nın başkenti Moskova'ya yoğun saldırı gerçekleştiği Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova ve Voronej bölgesine füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi. Saldırılarda petrol ve işletme tesislerinin hedef alındığı kaydedildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin Rusya'daki hedeflere yönelik sürdürdükleri hava saldırıları hakkında bilgi verdiği Zelenski, füze ve insansız hava araçları kullanarak Rusya'nın Moskova ve Voronej bölgelerindeki petrol işletme tesislerine saldırılar düzenlediğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ABD yolcusu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ABD'nin New York kentine gitmesinin planlandığı bildirildi. Pezeşkian New York ziyareti kapsamında Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre Pezeşkian son ana kadar bir değişiklik yaşanmaması halinde ABD'ye gitmesi planlanıyor. New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek Pezeşkian'ın genel kurulda İran'a yönelik saldırılar ve ülkesinin tutumu hakkında konuşma yapması ve çeşitli ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor sayın dinleyiciler. Kuzey Kore, Güney Kore arasındaki sınır hattını oluşturan askerden arındırılmış bölgede patlama gerçekleştiği bildirildi. Aram çalışmaları sırasında yaşanan patlamada 3 Güney Koreli subayın yaralandığı kaydedildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre patlama gün içinde batı kesimde askeri sınır hattının güneyinde meydana geldiği. Genelkurmay Başkanı yaralanan 3 subayın ikisinin acil durum helikopteriyle hastaneye kaldırıldığını belirtti. Patlamanın niteliğine ilişkin ayrıntılı paylaşılmazken olayın kara mayını patlaması olabileceğinden şüphelenildiği ifade edildi. Ve haberlerimizi okumaya devam ediyoruz sayın dinleyiciler. Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Yarapetridis Türkiye'nin adaların askerden arındırılması gerektiği hatırlatılmasının tartışma konusu olmadığını savundu. Yarapetridis, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iletecekleri mesajın istikrar arayışı olduğunu ancak egemenlik konularında taviz vermeyeceklerini belirtti. Yunan basını Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in New York ziyaretinde ana gündem maddesinin Türkiye ile ilişkiler olacağını kaydetti. Türkiye ile Yunanistan ilişkilerine dair açıklamalarda bulunan Yorgos Yarapetridis, ülkesinin Ankara ve dünyada istikrar mesajı göndermek istediğini ifade etti. Yarapetridis, Türkiye ile anlaşmaları ihlal ederek silahsızlandırılmış bölge statüsündeki Ege adalarındaki askeri ve silah konuşlandırılan Atina'nın egemenlik haklarını koruduğunu öne sürdü. Suriye'de şiddetli patlamalar yaşandı, 4 kişi yaralandı. Suriye'nin Halep ilinin güneybatısında patlama meydana geldiği bildirildi. Suriye ordusuna ait askeri sahada yaşanan şiddetli patlamalar sonucu 4 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yemen'de Kızıldeniz kıyısındaki Babül Mendeb Boğazı, Taiz ve Marib gibi kritik cephelerde Husi güçleri ile hükümet birlikleri arasında çatışmalar şiddetlendi. Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon ise seyri sefer güvenliği sağlamak ve Husi ilerleyişini durdurmak amacıyla bölgedeki operasyonlarını ve hava devriyelerini artırdı. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu sözcüsü Tuğgeneral Türki El-Maliki, Husi güçlerinin Suudi Arabistan'ın güney kentleri Abha, Hamis, Müşahit ve Taif hedef alan balistik füze ve patlayıcı yüklü dronların engellenerek imha edildiğini açıkladı. Husilerin dün sabah Riyad'a doğru balistik füze fırlattığı, füzenin Suudi hava savunma sistemleri tarafından engellendiği açıklandı sayın dinleyiciler. İran savaşın ve ABD'nin yaptırımlarının ağırlaştırıldığı ekonomik kriz, ilaç tedarikindeki felç ettiği yaklaşık 800 ilaçta kıtlık yaşanırken kronik ve ağır hastalığı bulunan binlerce kişi ihtiyaç duyduğu tedaviye ulaşmakta zorlanıyor. Fiyatların hızla yükselmesi nedeniyle bazı hastalar ilaç dozlarını azaltmak, doktor kontrollerini ertelemek veya daha ucuz ve daha az etkili ilaçlara yönelmek zorunda kalıyor. Ülkedeki 18 binden fazla eczane sigorta şirketlerinden ödeme bekliyor. Sigorta borçlarının yaklaşık 300 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor. Eczaneler ayrıca ödeme alamadıkları için stoklarını yenileyemez hale geliyor.
1: You are listening to Radio ZZZ.
2: Broadcasting in your language.
3: ZZZ. Melbourne Ethnic Community Radio.
4: ZZZ.
5: 92.3 FM.
6: ZZZ.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve Facebook'tan da her zaman olduğu gibi yayın yapıyoruz. Bizleri Mütevel Osman Londra'dan izliyor. Mütevel Osman'a iyi günler, günaydınlar diliyoruz. Londra'daki tüm arkadaşlarımıza selam ve sevgi göndeririz Avustralya'dan sayın dinleyiciler ve bu güzel hareketli parçayı Mütevel Osman için.

Evet sayın dinleyiciler, bir programımızın da sonuna geldik. Biz ayrılan programın sonuna geldik. Bizleri yalnız bırakmadığınız için, bizleri dinlediğiniz için sizlere her zaman olduğu gibi teşekkür ederiz. Londra'daki arkadaşlarımıza bol bol selamlar göndeririz. Kıbrıs'taki arkadaşlarımıza selamlar, sevgiler göndeririz. Türkiye'deki arkadaşlarımıza selam ve sevgi göndeririz. Dünyanın neresinde isterseniz olunuz sayın dinleyiciler. Bizler Melbourne'dan, Avustralya'dan hepinize selam ve sevgi göndeririz. Gelecek programımız Çarşamba günü sabah saat 9-11 arasında olacak. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar dileriz sayın dinleyiciler. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın sayın dinleyiciler.